damlalar yere düşer. Her şey ıslanıyor, parlıyor, sanki bir okyanus. Gri bulutların arasından bir güneş ışığı sızamaz. Dünya griye bürünmüş, renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor.